ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: arasında giderken güneş ışıkları,
1: güneş ışıkları
0: yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların

0: güneş yaprakların güneş arasından bilinir.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla. Dokunur.
1: Oynaşır.
0: Her yerini
1: yapraklarla.
0: Yaprakların damarlarından.